0: СМГ.
1: Bu arada Hasta Hakları Derneği...
2: Bütün kurslarımız bizim ücretsiz. Bu ihtiyacı...
3: Soru şöyle, aynen şöyle...